ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Beyaz bir güvercin kanadında yakaladım hayatı. Ve sonra yüreğine kondum. Ben ellere sorma, ne olur sen anla. Gün mü gördük be gülüm, puslu bir gökyüzünde asılı kaldı düşlerimiz. Yarımı gördük be gülüm, bir yetimin mahzun yüzünde emanet kaldı gülüşlerimiz. Gözlerinde kilitledim hayat, bırak öyle kalsın. Ben ellere sorma, ne olur sen anla.

0: için ve çizmen için kaderimin yolunu, yolunu.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 efendim.

0: kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?
1: 105 sizin radyonuz.

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl sana değil?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi ben dedi ya. Onda dedi var, bende de var.
0: Çarptı.
1: Vallahi çarptı.
0: Kediydi biliyor musun?
1: Kediye koydum.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim beni solda indirir misin? Ben...

0: 71 FM. 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.

0: sağlıklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamilleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

0: sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3, EasyFix buharlı temizlik makinesi, Tekno Club'a özel 10.999 lira.
1: Teknoloji, Teknosa'da insan. 71 efendim.

0: Brandon, biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç.
2: Sizin radyonuz.
3: Afanla bebe.
2: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
5: Spor.
4: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineli düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul

Bugünlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, iç Ege, Akdeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, iç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pire Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 efem. 71 efem. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.
1: Ye 71.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. 71 efendim.

0: 95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının
4: Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi

0: Çanakkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: bitmiş bir defa.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 defa.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

0: depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve
2: Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besit Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar
3: dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt

0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir tat
2: mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.

0: Osman Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi. İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besit Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 FM. 71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

0: Benim kespin nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl öyle?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya. Onda dedi abi, bende dedi ya.
0: Çarptı
1: dedi. Vallahi çarptı.
0: Hediye biliyor musun?
1: Çabiliye koydum.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben inşaat sonra solda indiririm.

0: 71 FM. 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'ünün ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cep bulundu. Araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerden yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey batısı ve Aydın çevreleri, İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: Club'a özel 10.999 lira.
1: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pire Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. 71 FM.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu. Başkanlık tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek. Ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245 kanlığının yurt genelindeki çalışmaları sonucunda 11 Şubat-21 2020 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalandı. Yakalananlardan 65.484'ünün 5 yıl, 360'ının 5

0: araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak dedi.
1: Spor.
0: Trabzonspor ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili taraftarları 2026-2027 sezonu kombineleri için çağrıda bulundu. Başkan Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara seslenerek gelin yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 71 efem.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 efem.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırık Kalem.
2: Mutlu bayramlar Kırık.

71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

geceler. Ben zaten, ben zaten karanlığım, kalmayın siz geceler. Yağmura dur dedirdi şu akan gözyaşlarım.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 71 Efa.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban

0: bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efem. 71 efem. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: Kim anlatayım hasretimi bilmiyorum. Pencereme konan beyaz güvercinlere mi? Yoksa avluda yankılan o lanet sesime mi? Ne bileklerimdeki zincirin sancısı, ne de bedenimdeki izlerin acısı bana dert olur. Her şeye alıştım. Varsın gelsin ölüm. Ama olmuyor. Sensiz olmuyor be gülüm. Sensiz olmuyor.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Bunu sen dahil kimselere anlatamıyorum. Bazen bakıyorum da tek sırdaşım gökyüzü. İçimi sadece gökyüzüne döküyorum. Gökyüzü bile bu sevgiden o kadar çok etkileniyor ki. Gökyüzünde aniden bir rüzgar meydana geliyor ve bulutlar şu yazıyı meydana getiriyor. Gülüm, bu adam seni vallahi

0: canımı almaya gelen, canımı almaya gelen Azrail'e deyin.
1: 95 sizin radyonuz.
2: Elbet. 71 efendim.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

0: saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olur.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Kendimle savaşırım gece olur.

0: sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: %5 sizin radyonuz.